0: 是春的心事，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Arı çıplaklarını ki bir bahar güheri. Nihayetli de. Hemisiyle bu su kumasmaydı karı sürdüğü var.
0: Hırsı şahı kuangı, rüye bu si diyor çoğu şan.
3: Bu da şimdi, bu da şimdi, bu da şimdi, bu da
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓雾。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 冬屋子是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，在我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说老话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Arız çıplaklarını ki bir bahar güheri. Nihayetliler. Hemisi de bu su kuması mıydı karısı bir bahar.
0: Hırsı şahı kuangı, rüye bu si diyo zhuo shan.
3: Bu da şey, yani, şu, şey, bu, bir bu, bu.
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓雾。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 中国这是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，到我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 漂亮不啦？出来让你家。
1: 嗯，这是用马的尾巴毛做的。
0: Onkolumuzda kemal çalıştırmaz. Çep kolumuzda perde basmaz.
1: 我也要试试，我也要试试。
0: Hay balam, aldırma. Onun da süksek bombaydı. Aşkısı dost. Aşkısı bunda maslaştık o vakti. Şuraylık avaz çıkıdı.
1: Çayın哪一部分都不行，不然请就变成大哑巴了。
0: 对。你的好朋友。

0: 春的心事，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Arız çıplaklarını ki bir bahar güheri. Nihayetliler. Hemisi de bu su kumas maydik karı sürecek var.
0: Hırsı şahı kuangı, rüye bu si diyo zuo şan hı.
3: Bu da şen, cüşü, şerhu zonu bir bufa.
4: Bu şen zay gı sağ, çöm bu şo çülay. 牛秋天冬天吃
0: 红叶是秋的绝唱尽情挥洒岁月浓雾
5: 我们家客人躺在房间里能看到白哈巴最美的风景
0: 冰雪是冬的沉淀静候万物破茧重生
6: 冬果子是我们四个理解中的一个家我很喜欢这里很温暖
7: 新疆是个母亲湖嘛到我儿子这一代了也养200人了
0: 山河不老

0: Все. Бұның 101 жалдан шықты айна. Марк соқ өлетті, оны көрдің қайдасы садыптым шат.
1: Оны көрдің шықсыны ehtiyacı tüyüken çağda kişken bilen ehtiyacı düşünmesi mesela mihman dağcılık ucu ucu olsa atı bu olması mesela ananın kanda alakını sıkkan ve çıkkanda su mu koşalmakan ananın temini alakını bilmek için bakalım ya alanına kapkiyalmanın anı açı kanava tatlı kanava aslı bir tanesi on koy hazreti atı on koy
0: bunu tedden göz atmayın ananı satışıyla bunu top ne yakadın mı kanında bir çudu bassakıyla Ben bunda öyle kaldım. Bunu konuyu ona polisle satsa altı köprü olsa bir işin 60 köprü. Bu da da böyle kaldım işte buna.
2: Az durup bazarını saldım. Amerika'nın buna hiç bakmağı almış ben. Bunda kol kaplarına bakım verirken oraya koyun da yine bakalım oraya polis.
3: 气，然而日子只能向前，就像血脉与河流一样，只要流动，就有生命。

0: 的现实总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你们活不下去，我们也活不下去。
2: Arız çıplaklarını ki bir bahar göğere. Nihayetliler. Hemisi ki de bu su kumasmaydı karıp dediğim var.
0: Hırsı şa da kuangı. Rüye bu si diyo ruo şan.
3: Bu da şey yani. Şu şarkı çoğunu bir bufa.
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓雾。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 中国这是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，到我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 行啊，我弄有时不是要让车等呢。买个小回来，我们哥你开的是啥的？怎么晓
1: 得？我多会搞事呢。İhtiyacı tüyüken çağda kişiken bilen İhtiyacı düşmesi mesela mihman dağcılı koca koca olası ato boğulması mesela ananı kanda alakını sıkkan ve çıkanda su mu koşalmakan ananın tamına kanda alakını bilmek için bakalım ya kalanla kapı yalmanın anı açı kanava tatlı kanava Asta bir tane son koy, hazırda son koy.
0: Bunu tedden göz atmayın, bunu göz atmış yine. Bunu top ne yakadın mı, kanında bir çürü basısak yine. Ben bunda öyle kanım. Bir de konu yolu pulusu satsa, altı köprü olacak, bir işin atmış bu kan. Bu da da böyle kan işte buna.
2: Atılıp bazarını saldım. Ama dükkan bana çip atmağa anlaşmayın. Bunu da kolga aplama bu kan mekan oraya koyun da, yine bırakmam gerek, polis.
3: 残酷远超预期，然而日子只能向前，就像血脉与河流一样，只要流动，就有生命。

0: çocuğu şey alma babam bir boşluk bu anasını işte biz kardeşim bu şu boşluk hemen toldu ya bu şu piyamanın ki anasının ki dağınıklığını bu şu bütün cungu oyun için cevacan yani bir de top o zavrını kuruşla başlar aldık yine hazır 550 bin koy 600 bin koy lan pul kendi hem de bununla 350 bin koy pulunu bankırını kaza aldım.
1: Onu da ayısı olduk. Bana da geçti de en sonra çıkıldı.
2: Bu gibi danlı sıkı dedi bir şey olması bu. Bana hani alıp sıkılmaz zavutta iş güçlü değil kanka yine.
0: Bunun temizlikini ne kadar yakışılık eder. Yani mümkün olsa şunu bütün bu cungoğa bu cungoğa verdim biraz. Ben Babası birden titip aksken Ağuşluğu bir titip kuzuş arzu armağanım ben bunu
2: Artıca daha 13 gün şişen
3: Böyle pinzi de 16 汁 Yomeyo就是蒸过可以放比较久的
2: 那那个房间你用
3: 我要拿拿两个样品到时候
2: 去走走走
4: 带皮子的
3: 这个是带皮子的这个是不带皮子的
4: 这个是不带皮子的没说明

0: 麦麦提阿普拉是小有名气的石榴种植户，更是当地颇具眼光的石榴商人。皮亚勒马这个地方的意思是不可取，因为四周戈壁沙漠环绕，从来干旱多风沙，从土地里似乎得不到什么收获。
1: 太荒了。
0: 唯有石榴在这里落地生根，成了这片土地最骄傲的物产。
1: Bana çalan ya. Şu mündalim bağ mı hiç ne?
2: Sen bana nasıl? Bütün dünya dağlı kovalık şu. Bu mesela bir yanım toprağı hiç kadar hoşumaydı. Bir yanım toprağı kumsan o. Hem bek tatlı, bek şöyle bir şey. Baş çıkıcı bir şey bir yanım. Oyna bu vantin başkanlarında 140 kem de.
0: 对麦麦提阿普拉而言，此刻最重要的是，就是把控好石榴的品质。这直接决定着提前上市的石榴价格，关乎一家人全年收入。
1: 不浪了就加干，
3: 不浪了不浪了。
0: 采摘旺季，麦麦提阿普拉在外奔波，负责销路和收购。家中的八亩石榴地，则交给妻子阿依祖母和父母照料。霜降之前，所有的石榴都要采摘下来。石榴汁的订单越来越多，手工榨汁的速度却远远跟不上市场的需求，倒逼着麦麦提阿普拉做出一个大胆的决定，建一座属于自己的工厂，让石榴汁从手工作坊走向规模化生产。只是这条路远比想象中更难走。2023年7月，他们咬牙投入十几万元建起冷库，可问题依然存在。所有生产好的石榴汁都得送到200公里外的洛普县灌注。
4: Yeah.

0: Muşu şal mal olan bir boşluk bu anasını işte biz kardeşim. Muşu boşluk hemen toldu ya. Muşu piyamanın ki anasının ki danlıklığını muşu bütün cungoğun için canvacan yedi bize to. O zavutunu kuruşunu başlar. Aldık yine hazır 550 bin koy, 600 bin koy ile tut etti. Hem de bununla 250 bin kopulunu bankanın tarzı aldım.
1: Ben daha iyisi oldum. Ben de geçti de en sonunda çıkıldı banki.
2: Bu gibi danı sıkı da bir iş olması bu. Ananı alıp sıkılmaz zavutta iş güçlü deyip kankayın ha.
0: Bunun temizliğine ne kadar yakışılık hani. Mümkün olsa şunu bütün bu cungoğa bu cungoğdaki birden bire ben babası birden titip aksken hoşluk bir titip kuzuş arzu armağanım ben bunu
2: Açığa tala 13 gün şişen.
3: Pinzi de 16 汁, yomeyo jiu shi zenguo kei fang bi yao jiu de.
2: Ne ne ge fang jian ni yong.
3: 我要拿两个样品到时候去。走走走，带皮子的，这个是带皮子的。 这个是不带皮子的，嗯，没说明，行，那一样给我一瓶，我是三十多一车，不是卖少，我就不跟你说了，我就是因为多。老师，我们可以好好谈一下，价格嘛优惠一点，品质做好一点。好，那这么说，到时候微信联系吧。嗯，好，好，好，联系。
4: 16只的大额意向订单，这份来之不易的契机，让他紧绷已久的心，终于舒缓下来。水，是让人们活下去的血脉；土，是让人们活下来的底气。每个人来到这世间，都是带着使命的旅人，而穹顶之下小小的每一个家。
5: 便是这趟旅程中最温暖的驿站。说到我的家乡，你们一定很好奇是哪里吧？那就是16只乡皮亚勒马，这里的特产有很多，但最独特的还得看石榴呢。每年这个时候就是石榴大丰收了，家人都忙前忙后起来。在皮亚勒马，石榴的盛名。 让这片绿洲成为了无数目光的焦点。在这片沙漠环绕的恶劣环境中，他们用勤劳的双手打造出享誉中文。